Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

yaptım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yetenek. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

çalmışı kapımı. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi aksi.

Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren

Akıllı ol, senin aklını alırım dedi Ebru Gündeş ve bu keyifli şarkıyla başladık programa. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den Perşembe sabahından günaydınlar. Ben Duygu Kurtez, saatler 10'u gösterene dek yanınızdayım. Tabii ki yine konuşacağız, konuşacak çok şey var hayatta. Neler oluyor bakalım öğreneceğiz ve tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz.

İzel konuğumuzdu. Hayatta dünyada neler oluyor konuşacağız demiştik. Hadi başlayalım. Çin'den bir haber var. Çin'de 19 yaşındaki bir genç yaklaşık 110 milyon Türk lirası değerindeki tüm mal varlığını çocukluk arkadaşına bırakmış. Evet evet, yanlış duymadınız. Bu arada ailem bana maddi destekte bulundu ama yeterince sevgi göstermedi demiş. Nedenini anlamış olduk değil mi?

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 67 milyon yıllık T-Rex fosili açık arttırmada satışa çıkarılacakmış. Tahmini değerini söylüyorum, 30 milyon dolar.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Ekspertise Dino Bile. Doğada ne varsa Sigorta'da da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçer.

0: Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta. Reklam.

Sezen Aksu konuğumuzdu. Ülkemizden güzel bir haber paylaşacağım. Ne kadar vicdanlı güzel çocuklarımız var çok şükür. Osmaniye'de 10 yaşındaki Abdullah sattığı kurabiye ve oyuncaklarla aldığı temizlik malzemeleriyle şehit mezarlıklarını ve çeşmeleri temizliyormuş. Bakar mısınız şunun güzel kalbine? Sevgiler kardeşimize.

Uzmanlar geleceği hakkında hafif kuruntulu olan insanların gerçekçilerden daha fazla başarı elde ettiğini ve daha fazla kazandığını öne sürmüş. Hafif kelimesini parantez içine almak istiyorum. Çünkü biz genelde çok kuruntu yapıyoruz. Öyle böyle değil. Kendimden biliyorum yahu.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Katar Caddesi, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Şişli, Ok Meydanı, Halıcıoğlu, Aksaray, Esenler, Bağcılar, Bahçeli Evler ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Çengelköy, Altunizade Köprülü Kavşığı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşığı, Avrasya Tüneli, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Ümraniye ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu'nun başlangıç ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar gece saat 22 ile sabah 6 saatleri arasında yapılacak olup, Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak.

saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tarkan ve Dudu dinledik. Az sayıda oyuncakla oynamak çocukları yaratıcı olmaya teşvik ediyor diyor uzmanlar. Çünkü ellerindekini keşfetmek için %68 oranında daha fazla ve farklı yöntem geliştiriyorlarmış. Ne kadar doğru değil mi? Biz de mutlu olsunlar diye çocuklara sürekli oyuncak alıyoruz.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1.500.000 TL krediye, 6 ay boyunca %

0: %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.

Best FM'deydi. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği LGS'de 452 öğrenci tam puan aldı. Bunu nasıl başarmışlar diyenler vardır mutlaka. Başarılı öğrenciler sınava hazırlık sürecinde ekran sürelerini azalttıklarını, hatta bazıları tuşlu telefon kullanmaya başladığını açıklamış. Önümüzdeki yıl LGS'ye girecek olan öğrenci kardeşlerimize duyurulur.

0: değerlendiriyor.
1: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.

0: Reklam.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Auto
1: Expertise. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.

0: Sakin ol.
1: Sertab Erener dinledik. Bu sefer de çok dikkat çekici bir araştırmadan bahsedeceğim size. Hazır mısınız? Yeni nörolojik araştırma beynimizin gerçekten başka birinin beyniyle senkronize olabileceğini doğrulamış. Bilim insanları öyle diyor. Bazen hani aynı anda aynı şeyleri düşünüyoruz ya da yapıyoruz. Özellikle de en sevdiklerimizle. Ondan mı bahsediyorlar acaba?

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Pau ve Sevemedim Kara Gözlüm dinledik. Araştırmalara göre ebeveynlerin telefonlara olan bağımlılığı çocuklarda kaygıya yol açıyormuş. Anne babaların aşırı telefon kullanmasının çocuklarda kendilerini değersiz, görmezden gelinmiş ve önemsiz hissetmelerine neden olduğu ortaya çıkmış.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

Sarı Şekerim ve Kayahan dinledik. Geçtiğimiz günlerde dünya starlarından biri Ricky Martin ülkemizde konser verdi. Şöyle demiş, dünyanın birçok yerini geziyorum ama Türkiye'deki sıcaklık bana her zaman farklı geliyor. Türk insanlarının misafirperverliği, gülümsemesi ve insanların içten yaklaşımı gerçekten çok etkileyici. Teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Bahçeköy, Levent, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Nurtepe, Bayrampaşa, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kabacık, Çamlık Kavşağı, Şireyolu Caddesi, Ümraniye, Sancaktepe, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade ve Üsküdar'da yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu'nun başlangıç ile 3. kilometre eri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar gece saat 22 ile sabah 6 saatleri arasında yapılacak olup, Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometre eri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometre eri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-İl sınırı Yıldızeli yolunun 5 ila 12. kilometre eri arasında asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: En yeni, en çok dinlenen

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinleriz. Best FM. Best FM'de az sonra.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam.

Erol Evgin ve Funda Arar düetiyle yeni saate merhaba demiş olduk. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. İlginç olaylardan bir tanesini paylaşacağım. Hayatı boyunca tam 3 kez yıldırım çarpan bir adamın mezarına da yıldırım düşmüş. Yıldırım çeker adeta kendisi. Nurlar içinde yatsın tabii ki, hayatını da kaybetmiş. Ama enteresan gerçekten, ne dersiniz?

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden Çipura'ya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Serdar Ortaç dinledik. Hayatta, dünyada neler oluyor konuşuyoruz. Ülkemizden bir haber paylaşacağım. İstanbul'a 2025 yılında 329.912 kişi taşınmış. Evet, gerçekten İstanbul çok güzel. Herkesin olmak istediği, yaşamak istediği şehir. Evet, kalabalığı ve pahalılığı çoğu zaman bizi yorsa da İstanbul güzel. Ama bu kadar kalabalıkta ne yapacağız? Bilmiyorum.

Kenan Doğulu konuğumuzdu. Bu kez İzmir'den bir haber paylaşacağım. İzmir'de 3 yıl önce evlenen bir çift. Kameraman kayıt tuşuna basmadığı için düğün videolarının çekilmediğini öğrendiğinde kameramana dava açmışlar. Ay çok fena bir durum ama düşünsenize düğününüz yok. Çünkü kayıt düğmesine basılmamış. Mahkeme çifte 200 bin lira tazminat ödenmesine karar vermiş bu arada.

0: Reklam.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Ekspertise Dino Bile.
0: Reklam.

214 binden fazla kişinin incelendiği uluslararası bir araştırmadan söz edeceğim. Demans riskini arttıran faktörlerin yaşanılan ülkeye göre büyük farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmış. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları yapıyor bu araştırmayı ve diyorlar ki demansı önlemek için tüm dünyada uygulanabilecek tek bir yöntemin yeterliliği mevcut. Ve bilim insanlarına göre her ülkenin kendi sağlık yapısına uygun demans önleme programları geliştirmesi gerekiyor.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca. Ekspertizse Dino bile.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
5: Ekspertise Dino Bile.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Beyoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece'de yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, İmes, Ataşehir, Altunizade, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumu

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

eden bulur güzelim, kalırsan yanına eden bulur.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Ekspertise Dino Bile.
3: Reklam.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.202 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.102, çeyrek altın 10.347 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Barbaros Bulvarı, Şişli, Ayvansaray, Bayrampaşa, Cevizli Bağ, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade Köprülü Kavşağı, Acıbadem, Ataşehir, Ümraniye'ten Bağlantı Yolu, İmeş Köprülü Kavşağı ve Kavacık'ta yoğunluk var.
3: Arvento yol

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu'nun başlangıç ila 7. kilometre arasında Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma Yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometre arasında Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometre arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüştür. Yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: değerlendiriyor.
1: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Best FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Tem Otoyolu'nun başlangıç ile 7. kilometre arasında Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma Yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometre arasında Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometre arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

yaparız. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Aktaş Ayran.
1: Reklam.

gitarlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla. İstersen çınlatalım.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kan krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Ekspertise Dino Bile.
0: Reklam.

0: Mesut Efendi. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.202 puanda en işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.102, çeyrek altın 10.347 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Anadolu Hisarı, Kavacık, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Kadıköy, Bağdat Caddesi, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Altunizade ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

listesinde 2002 yılının en sevilen şarkıları. Hande Yener, Evlilik Sandalı.

Best FM'de 2002 yılının en sevilen şarkıları. Murat Göğebakan, Ay Yüzlüm.

Best FM'de 2002 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.

0: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Reklam.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
0: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
13: Ekspertise Dino Bile.
1: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Reklam.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım

0: Next FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.202 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.102, çeyrek altın 10.347 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Şişli, Kağıthane, Halıcıoğlu, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Çakmak Köprüsü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

Gündeş ve Deli Divane dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ben Duygu Kurtez. Bir kez daha sizlerleyim saatler 20'yi gösterene dek. Yanınızda olacağım. Yine tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz tabii ki. Ve hayatta neler oluyor birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.

0: Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

telefonda arar konuğumuzdu. Ülkemizden enteresan bir haber paylaşayım. Bir asansörün önüne asılan yazı. Sosyal medyada bayağı bir gündem oldu. Şöyle yazmış: burada sigara içen ömür boyunca kaynanasıyla yaşasın. Belki çok iyi kaynanası. Nereden biliyorsunuz? Şimdi gelinler diyecek ki ah gel de bir bize sor. Kaynanalar da diyecek ki ne var, biz pamuk gibi insanlarız. En iyisi ben hiç araya girmeyeyim.

0: yaşayacağız gördüm seni.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

Bir astrolog şöyle bir paylaşım yapmış. Mesela koç burçları umursamaz insanıymış. Boğalar rahat insanı. İkizler hayat dolu insanı. Yengeç tatlı insanı. Aslan gururlu insanı. Başak neşeli insanı. Terazi sevgi dolu insanı. Akrep doğrucu insanı. Yay sevilesi insanı. Oğlak sevimli insanı. Kova temiz kalpli insanı. Balıksa merhametli insanıymış. Ben koç burcuyum ama hiç umursamaz insanı değilim. Hatta gereğinden fazla umursuyorum her şeyi. Ya siz?

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

Tarkan konuğumuzdu. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Araştırmalara göre beynimiz romantik olarak yakınlaşmak istediği tamamen yabancı birinin bazı özelliklerini dakikalar içinde kendi benliğine aitmiş gibi değerlendirmeye başlıyormuş. Ah şu bizim pamuk kalbimiz. Daha tanımadan etmeden hemen olumlu düşünmeye başlıyoruz.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.202 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.102, çeyrek altın 10.347 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Gratis risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun başlangıç ila 7. kilometre arasında Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma Yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimleri

0: halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Varsa söyle dedi Nilüfer. Makyaj yapmayı birçoğumuz çok seviyoruz. Evet, kabul edelim. Güzel de oluyor şimdi. Bazılarına çok yakışıyor gerçekten. Ama araştırmalar şöyle söylüyor. Makyaj 50 yaşındaki kadınları daha genç gösterirken 20 yaşındakileri daha yaşlı gösteriyormuş. Ne dersiniz bu konuda?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Nalan konuğumuzdu. Sosyal medyada birçok şey de öğreniyoruz aslına bakarsanız. Evet, çok fazla zaman geçirmemek lazım ama mesela geçen gün bir video gördüm, çok duygulandım. Çin'de babalar düğün öncesinde kızlarına son bir kez yemek yedirirlermiş. Ay nasıl ağlıyorlar, nasıl böyle duygusallar. İzledikçe benim gözler hemen doluyor zaten. Bu bilgiyi de ilk kez öğrenmiş oldum, sizinle de paylaşayım istedim. Bilenler vardır mutlaka da. Best FM'desiniz, ayrılmayın lütfen.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Nazan Öncel dinledik. Dünyada acayip şeyler oluyor. Mesela yapay zeka şirketleri hayatını kaybeden kişilerin sesi, mesajları, videoları ve fotoğraflarını kullanarak dijital hayaletler oluşturabiliyormuş. Bu yapay zeka avatarları ölen kişinin konuşma tarzını taklit ederek yakınlarıyla sohbet edebiliyormuş. Araştırmacılar teknolojinin yaz sürecine katkısını incelerken etik sınırlar ve ölen kişi adına yeni sözler üretmesi en büyük tartışma başlıkları arasında yer alıyor diyor.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Başımın tatlı belası.
1: Başımın tatlı belası dedi aşkın Nur Yengi. Çin kültüründen esinlenen 3 boyutlu projeksiyonlar Guangxi'deki karstik mağaralarda hayat bulmaya başlamış. 3 boyutlu lazer projeksiyonlar ve büyük ölçekli ışık enstalasyonları Çin'in Guangxi kentindeki karstik mağaralara gelen ziyaretçileri Çin'in mitolojik dünyasına daldırarak eski efsaneleri, masalları ve folkloru canlandırıyormuş. Her geçen gün teknoloji sayesinde çok farklı şeyler oluyor ve ülkeler de sanırım güzel değerlendiriyor bunları. Ne dersiniz?

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Levent, Seyrantepe, Beşiktaş, Şişli, Çağlayan, Ok Meydanı, Edirne Kapı, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal, Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Altunizade Köprülü Kavşağı, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar ve Harem Sahil yolunda yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

0: Otiz risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu'nun başlangıç ila 7. kilometre arasında Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma Yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüştür. Ölmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ben seçilmem, seçerim dedi Ebru Gündeş. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de yeni saatimize de hoş geldiniz. Şu anda trafikte olanların sayısı oldukça fazla tabii ki. Biliyorum yoğun da bir trafik var. Büyük şehirlerde özellikle. Tamam sakin olun. Çok güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Enteresan haberlerim de var. Yolculuğunuz daha iyi geçebilir. O yüzden Best FM'de kalın lütfen.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca. Expertise Dino Bile.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca Gazoz.
0: Expertise.
8: Reklam.

Perde Özbeğen konuğumuzdu. Evet, 2026 yılını yarılamış olabiliriz ama bu yıl bitmeden zengin olacak, paraya para demeyecek burçlar açıklanmış. Hemen paylaşıyorum. Oğlak burçları, boğa burçları, başaklar, yengeç kadınları, mart koçları, balık erkeği ve kadını, ikizler kadınları, terazi burçları ve aslanlar. Paraya para demeyecekmişsiniz. Ne diyeceksiniz acaba? Ay, çok fena bir espri yaptım değil mi? Kabul ediyorum.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj oto
3: ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Sola Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Çok enteresan bir haber gördüm. Bilmiyorum gerçek mi ama Samanyolu'nda Ahududu araması veren bileşiğin bulunduğu bölgede bu kez yıldızlar arası uzayın ilk gerçek şekeri keşfedilmiş. Bilim insanları keşfin dünyada yaşamın başlangıcını anlamaya yardımcı olabileceğini söylüyormuş.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12.000 liraya varan indirim.

Kenan Doğulu konuğumuzdu. Uzmanlara göre ilk ilişkisinde aldatılan birinin sonraki ilişkisinde de aldatılma olasılığı ilk ilişkisinde aldatılmayan birine kıyasla 2.4 kat daha yüksekmiş. Bu bulgular bazı insanların kronik olarak yanlış kişileri seçme eğiliminde olduğunu düşündürüyormuş. Keşke en başından yanlış insan mı değil mi anlayabilsek, öyle değil mi? Ve kimse üzülmese.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.199 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.042, çeyrek altın 10.247 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Edirne Kapı, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt ve Avcılar'da yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, İmes, Ataşehir, Göztepe, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar, Beylerbeyi, Çengelköy, Kadıköy, Bostancı, Kozyatağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.

Arada Bir ve Tarkan dinledik. Yeni saate de merhaba demiş olduk böylece. Araştırmalara göre sorumluluk sahibi, disiplinli ve düzenli insanların vücudundaki kronik iltihaplanma düzeyleri daha düşük olma eğilimi gösteriyormuş. E tabi o kadar düzenli olan biri kendine de iyi bakacaktır. Tedbir alıyordur ve sağlıklı kalıyordur.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: sunumunda. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %10.

0: Beyaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Reklam.

Müslüm Baba dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Araştırmalara göre yalnızlık hisseden kişilerin beyni şekerli gıdalara daha yoğun tepki veriyormuş. Ve bu kişiler daha fazla şekerli içecekler tüketiyormuş. Yani beynimiz yalnızlığımızı şekerli gıdaların o ödüllendirici etkisiyle telafi ediyor olabilir diyor uzmanlar.

0: belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

Hakan Altun, yaz bana dedi. Bilimsel olarak gösterilmiş en etkili ders çalışma yöntemlerini paylaşacağım şimdi sizlerle. Hazır mısınız? Kendini test etme ve çalışmayı zamana yayma. Yani aralıklı çalışma. Aklınızda bulunsun.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ajda Pekkan dinledik. Bakın yine enteresan bir araştırma buldum. İnsan beyni hikayelerle çalışıyor diyor uzmanlar. Hayat hikayemizi bir kahramanın serüveni gibi kurguladığımızda sorunlar yolun sonu olmaktan çıkıp bizi dönüştürecek gerekli aşamalar haline geliyormuş. Vay güzel, ne dersiniz? Bu arada benim için gitme vakti gelmiş oldu ama inşallah yarın sabah 7'de yeniden buluşacağız. Ben Duygu Kurtez. İyi akşamlar.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
0: Getir, bir mutluluk getir. Reklam.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden

kadar zaman zaman sorma, söyleyemem sorma, kederdeyim.